0: running by
1: now.
0: Hey!
1: Mama!
0: Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! M